0: Günün.
1: Sesimin. Tabii interesine hoş geldin.
2: Hadi bir gireyim.
1: Thank you for lunch.